gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

söyledin göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğin süre. Gönülden gördüğüm takvime göre. Aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

sucuğun iyisi, iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

yanlış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: ekmekleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: Bu frekansta hayat var, bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: canımdan bir parçasın. Sökül atalım.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Reklam.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: tuvalette bulacaksın.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Turkuaz Nostalji.

Eş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam. Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz Minimix. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
8: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Smokin bizim işimiz.

0: yayında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.

0: başımın tatlı belası.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
4: Evimde divane var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

0: İyi indirimi kaçırma.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

Compact Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

0: Kesilmişimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Radyo Turkuaz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: yayında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü...

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Kuaz Nostalji.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puan...

0: Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam. Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Şimdi Akses'te olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu frekansta hayat var.
3: Görebileceğim bir yerde dur. Neredeysen orası bana kutsal toprak.
2: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz.

Bir reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.

kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: arasında. Açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları?

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bu frekans

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran milattan önce 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Haziran M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete Han tahta çıktı. Aynı zamanda 27 Haziran geleneksel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş günü olarak kabul edilir. 1565 Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir-i Azam oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
3: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Bazı şarkılar vardır, ne yıllar eskitebilir onları sevgili dostlar, ne de değişen mevsimler. Tıpkı şu an, cumartesinin sonu ile pazarın başlangıcı arasındaki şu çizgi gibi zamansızdırlar. İşte tam da bu saatte tarihin ve hatıraların o tozlu raflarından sıyrılan o unutulmaz en sevdiğimiz şarkılarla yine bir cumartesi pazara bağlayan gece sessizliği bozmaya geldim. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le zamansız şarkılarda saatler 2'yi gösterene kadar sürecek olan bu müzik yolculuğunda kaptanınız yine

benim. Ve bu kez kemerlerimizi bağlamıyoruz değerli dostlar. Aksine kendinizi müziğin ritmine bırakın ve zamansız şarkılar işte gecenin tam kalbinde yine sizlerle saatler 2'yi gösteren 2'yi gösterene kadar birbirinden güzel şarkılar, birbirinden güzel yorumlarla burada sizlerleyiz. Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz diyelim hazır başlamışken ve yine Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden 0505 188 30 00 numaralı telefondan WhatsApp'ımız üzerinden bizlerle muhabbetinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve yolculuğumuza Erkin Koray'la başlayalım.

Erkin Koray kıskanırım dedi ve şarkısını bitirdi. Peki kıskançlığın hemen ardında ne vardır değerli dostlar? Belki bazen koca bir sitem, bazen de dilden dökülen o derin kelimeler. Şimdi Nilüfer o enfes yorumuyla gecenin bu saatinde hepimizin hislerine tercüman olmak için geliyor. Ve sözü uzatmıyor, sizi intizarla baş başa bırakıyorum.

Selvi boylum al yazmalım deyince tabii ki İlyas geliyor aklımıza, öyle değil mi sevgili dostlar? Selvi boylum al yazmalımın İlyas'ını, usta sanatçımızı, usta oyuncumuzu Kadir İnanır'ı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah diyelim, onu da anmış olalım. Al yazmalım sizler için geldi sevgili dostlar. Mesajlarını gönderen dostlarımız var, onlara da hemen bakalım. Karadeniz Ereğli'den Yıldız selamlıyor bizleri, sesimize kulak veriyor. Selamlar olsun, muhabbetler olsun. Deniz yazmış, Deniz Girinci, güzel geceler. Yakup Bey İzmir sahil evlerinden selamlar, sevgiler demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Yine İlayda yazmış, Nide kapalı cezaevinde yatmakta olan eniştem Alican Mert'e kocaman sevgiler. Onu çok özledik, en kısa zamanda aramızda olacağına inanıyorum. Ayrıca nice mutlu yıllar olsun, doğum günü kutlu olsun. Bunu özellikle söylerseniz mutlu olurum demiş. Kardeşi İne'ye İlayda Önal'dan diye not etmiş, iletmiş olduk. Doğum gününü kutluyoruz biz de Alican'ın ve Allah kavuştursun inşallah en kısa zamanda. Temennimizi de iletmiş oluyoruz. Mine yazmış, iyi yayınlar diliyorum Antakya'dan demiş. Teşekkürler, selamlar Antakya'da.

Sevgi Sezen şarkısı biter. Geriye o şarkının kalbimizde bıraktığı izler kalır sevgili dostlar. Zamansız şarkılarda gece yarısı mesaisi tüm güzelliğiyle sürüyor ve şimdi sizleri o izleri takip edeceğiz hep birlikte ve Ferhat Göçer'le baş başa bırakacağız. Gitmek isteyip de bir türlü yollara düşemeyenlerin, kalbi bir yerde asılı kalanların şarkısı geliyor şimdi ve Ferhat Göçer gidemem diyor.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da ilk yarım saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Ferhat Göçer gidemem dedi ve gidemeyenlere armağan etmiş olduk. Mesajlarımıza bakalım. İyi geceler. Şu an bir keşim Abdullah Yılmaz'la birlikte sizi dinliyoruz. Bedenen ayrı olsak da ruhlarımız frekansımızda birleşti. Seni çok seviyorum can parçam demiş. Sevginiz muhabbetiniz daim olsun. Kenan yazmış Köln'den. Sıradaki şarkı geç de olsa bulduğum biricik aşkım, hayat arkadaşıma, Şebnem'ime gelsin. Şimdiye kadar çok güzellik ve son nefese kadar da böyle kalması dileğiyle demiş. Umarım öyle kalır. Selamlar, muhabbetler. Zeki'ye selamlamış. Halatır sormuş. Teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Mardin'den Supi'ye abi nasılsın? İyisindir inşallah. Şükür kavuştur ona demiş. Eyvallah. Selamlar olsun. Sevgi yazmış. İzmir'den selamlamış. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin demiş. Eyvallah. Selamlar, muhabbetler. Erkal yazmış. İyi yayınlar dilemiş. O da Manyas'tan katılıyor aramızda. Selamlar, muhabbetler olsun. Birbirinden güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor ve Neşe Karaböcek günün birinde diyor.

açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının gizli bir yılan gibi yuvarlanmış içimde kader. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın, rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum. Her yerimde vücudumun ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar, yaseminler. Unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir irilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Hele elini bir tutan. Bilekleri bembeyaz, kuğu boynu parmakları uzun ve ince. Sımsıcak bakışları, suç ortağı, kaçamak gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye özgürlük mutlaka paylaşılacak suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanardağ ağzı.

0: Radyo Turkuaz.
1: Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları?

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru ilerliyoruz sevgili dostlar. Gökhan Tepe veda makamı sizlerleydi. Mesajlarımıza bakalım. Afyon'dan Asya selamlamış abi, yayınlar demiş. Bir şarkı istiyorum canımdan öte olan eşime gelsin demiş. Sıradaki en seveceğiniz şarkı sizlere gelsin diyelim de. İrem yazmış, İrem Gül Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki şarkı Suriye'de görev yapan Sezer'ime gelsin Trabzon'dan selamlar demiş. Eyvallah, armağanımız olsun. Gülten Aksoy iyi geceler demiş. Radyo Turkuaz harika şiirler okuyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık.

Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Yine Mardin'den Supir çok güzel şiirde, ağzına yüreğine sağlık, iyi ki varsın demiş. Eyvallah, çok teşekkürler. Ayfer yazmış, selamlamış bize, bir şarkı rica etmiş. Cengiz ve Ergünoğlu ailesine armağan ediyorum demiş. Sıradaki şarkımızı armağan etmiş olalım.

Şeytan bizeleydi ve git gidebilirsen dedik. Gidenlere ya da gitmek isteyenlere gelmiş olsun. Efendim devam edelim mesajlarımızı. Hümeyra şarkılar çok güzel, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Mahizer Erzincan'dan selamlıyor, selamlar. Ahmet Yavaş, iyi yayınlar. Radyo Turkuaz dinlemekten büyük keyif alıyorum demiş. Eyvallah, bizler de sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük keyif alıyoruz. Selamlar olsun. Seher, eşimi Kadir'imi çok seviyorum, onunla gurur duyuyorum demiş. İnşallah dinliyorsundur bir tanesi. Çok seviyorum diye, şöyle seninle gurur duyuyorum diye tekrar etmiş. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun diyelim. Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Yine Muhammed yazmış.

düşlerimi dökmeyeceksen çöllerime, susmalarımı haddi aştırma küçüğüm. Çünkü ben sustukça söylüyorum seni. Ben sustukça yazıyor bir şair sana dair şiirlerini. Sessiz kaldıkça duyuyorum seni. Sustukça özlüyorum sessizliği. Çünkü seni buluyor, seni biliyorum susunca sesler. Seni anlatıyor suskunlukta nefesler. Koşturma koşulmayacak bu yolda sana koşmalarımı. Koşmalar ekleme okunmayacaksa edebi ruhların derinlerine. Hayal etme gönlümü, sığmayacaksa gönlünün enginlerine. Ne gelirse aklıma yazdırma parmaklarıma, yakışmayacaksa sayfalarının çizgilerine. Çizgisizse sayfaların, düz söylenmez sözleri yamuk yumuk söylettirme. Bilme benliğime bakmalarını. Beni bende bırakacaksan, almayacaksa bakışların beni sana, bilme. Tebessüm etme içten içe. Ait olmayacaksa gülüşlerin bana, gülme. Varsa sınırların içinde, hissime sınırsızlığı çizdirme.

Usanacaksan sessizliğimden, konuşturma susmalarımı. Susup da severken seni, harfleri yok olmuş cümlelerle konuşturma beni. Saklanma gülüşlerin sığınağına. Ya sen söyle, ya ben susayım. Ya git bana, ya beni sana bırakayım. Konuşturma beni. Konuşup gönderme baharından. Bırak ben sustukça sana kalayım. Düşlerini dökmeyeceksen çöllerime, susmalarımı haddi aştırma küçüğüm. Çünkü ben sustukça söylüyorum seni. Ben sustukça çiziyor bir ressam bir manzaranın büyüsünde aşkın resmini. Sustukça, sustukça sen oluyorsun tüm hisler. Hevesler olgunlaşıyor ben sustukça içimde. Yeni anlamlar yükleniyor eski duygularıma. Eskiden kalıyorum garip biçimde. Adlaşıyorum en güzel hislere. Nitelemeye başlıyorum nitelikli düşleri. Değdikçe ruhumu delerken gönlünün gülüşleri. Ben susuyorum. Öyle ki yalvarıyorum sana. Ne olur, ne olur kaybetme içimin titremesini. Sessiz, sedasız bağırıyorum. Ne olur konuşturma beni. Çünkü ben sustukça seviyorum seni.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar ve elbette şiirlerle yorumlamaya çalışıyorum. Çok güzel şiirler seçmeye çalışıyorum sizler için sevgili dostlar, onu da söylemiş olalım. İkinci saatimize de güzel bir Selçuk Balcı şarkısıyla başladık ve sonrasında Mustafa Ceceli İkin Uzunlar sizlerle oldu. Öptüm nefesinden dedik. Mesajlarımız var, mesajlarımıza bakalım. Şöyle hemen bakıyoruz. Hatice Bursa'dan selamlamış. Can Yücel'den bir şiir rica etmiş bizden. Biraz sonra o şiirde okur. Benim çok sevdiğim şiirlerden birisi. Üniversitede sahnelediğimiz şiirlerden biriydi. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmasa yaşayamam demeyeceksin işte. Biraz sonra onu da paylaşmaya çalışırım. Zeki yüreğine gönlüne sağlık demiş. Eyvallah, çok teşekkürler. Supiye Mardin'den eyvallah.

şiirlerin insanın yaşadıklarına dokunuyor. Yüreğine ağzına sağlık abi demiş. Eyvallah kardeşim. Ümran selamlıyor bizleri. Cavit Kılıç selamlamış. İzmir'den sesimize kulak veriyor. İyi yayınlar diliyor. Çok çok teşekkürler. Kader iyi yayınlar demiş. Yeni yayın saatiniz hayırlı olsun mümkünse. Bir nostalji şarkısı istiyorum demiş. Eyvallah, ilerleyen dakikalarda. Zaten aslında genelde böyle nostalji şarkıları 90'lardan 80'lerden şarkıları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Geceniz güzel olsun demiş Emre. O da sıradaki şarkı Güzelliğim Zeynep'e armağan olsun demiş. Eyvallah, armağanımız olsun. Silivri'den Ayten iyi geceler. Tüm gün dinleyeyim tek radyo. Harikasınız. Gecenin sessizliğinde sizi dinlemek bir ayrıcalık. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, iyi ki bizlerlesiniz. İyi ki sesimize kulak veriyorsunuz diyelim. Bir güzel şarkıyla daha devam edelim.

Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni, senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka, mutlaka sana ait olmasın istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, Hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın, ucundan tutarak.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor. Saatler 2'yi gösterene kadar sizlerleyiz sevgili dostlar. Hatice Bursa'dan şiir sonu şarkıda efsane oldu. Sesinize yüreğinize sağlık demiş. Eyvallah. Supiye Mardin'den ağzınıza yüreğinize sağlık. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Eyvallah. Cavit Bey yine selamlamış. Fitnat Hanım selamlamış, iyi geceler, iyi yayınlar diliyor. Eskişehir'den bir şarkı da benim için çalın demiş. Sıradaki şarkı armağanımız olsun. Bir Ferdi Baba sizlerle olsun. Bana da söyle gelecek sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Muhammed Kayacan Almanya'dan bu güzel şiirin üstüne bir şarkı söylemiş, o güzel olurdu deme olsun. Delikanlım güzeldi yine. Şiirin arkasından sizlerle olmuş oldu birbirinden güzel şarkılar, şiirler derken son yarım saatimiz sevgili dostlar. Kaptan direksiyonda son yarım saat yolculuğumuz devam ediyor. Gecenin kaldırımlarında yüreğimizin en ücra köşesine doğru yürüyüşümüz, yolculuğumuz sürüyor.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da sor, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da sor, ben de bileyim. Bana da sor, bana da sor, ben de.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Evet sevgili dostlar, Tarkan'a kulak verdik, unutmamalı dedik ve devam edelim. Şöyle bir mesajımız var. Sevgi İzmir'den demiş ki bu akşam şiirler muhteşem. Sesinize yüreğinize sağlık Yakup Bey. Ve bir şiir de kendi paylaşmış, bir dörtlük seslendirelim. Demiş ki çay karası gönül yarası derler, bilir misiniz? İşte çayın karasında gizlenir sevdalar. Bu yüzden bazen çay içerken sızlar yüreğiniz ve her yudumda özlenir yara sahibiniz demiş. Eyvallah, tüm özleyenlere gelsin. Herhalde artık bundan sonra özellikle bu mısraları duyanlar çay içerken özlemlerini daha çok, daha yürekten hissedeceklerdir diye tahmin ediyorum. Efendim devam ediyoruz birbirinden güzel şarkılarla. Son 20 dakikamız yavaş yavaş veda faslına doğru ilerliyor zaman. Ama olsun, biz gecenin zifiresinde yüreğimizin kaldırımlarında yürümeye devam ediyoruz.

0: seni desem.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslı. Sevgili dostlar, saatler 01.49. Birazdan şöyle 2-3 güzel şarkıyla saatimizi tamamlamış olacağız ve son bir mesajımız var, onu da okumuş olalım. Sonrasında vedamızı yapalım. İbrahim demiş ki, abi iyi geceler. Demin hoşlandığım kızdan red cevabı aldım. İsmi Ceyda. Bize de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Birlikteyken seni dinliyorduk, az önce ayrıldık demiş. Eyvallah kardeşim. Bu hayat böyle, her zaman olmuyor istediklerimiz. Umarım ikiniz için de her şeyin hayırlısı olsun. Hayırlısı olur diyelim. Allah ikinizin de yolunu bahtını açık etsin, ama maalesef diyerek sana öyle denk geldi hakikaten. Özcan Deniz Nasip Değilmiş şarkısı şimdi sizlerle olacak. Sana armağanımız olsun özellikle. Hakkında da hayırlısı olsun. Gönül işleri böyle. Sevgili dostlar, son söz. Kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.